Her onda şemaf şeye yer, çura yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer, yer